Parabore tek zastvat. Başti radyo Gayanov. Parapanutyan haygagan yerker. Ammenor. Başti radyo Gayanov. Baştesek zastvat. Ungentrelov başti radyo Gayana. Hos başti radyo Gayanne. Başte Radyo Gayan, 24 şam, ammen or. Parabore tek zastvat, Başte Radyo Gayan ol. Hos, Başte Radyo

Ty radio gajane. Unge trecek baş ti radio gajane. Hos baş ti radio gajane.

Kos başta radyo dayanmıyor. Ungetretsek başta radyo dayanmıyor. Kos başta radyo dayanmıyor.

Post başta radyo dayandı. Ungetretsek başta radyo dayandı. Post başta radyo dayandı.

Başte Radyo Gayan ne? Ungun Trecek Başte Radyo Gayan. Paraboretsek Zastvat Başte Radyo Gayan ol. Başte Radyo Gayan Kısançorşam Ammen ol. Karapanukyan Haygagan Yerker Ammen ol. Başte Radyo Gayan ol. Baştesek Zastvat Ungun Trelov Başte Radyo Gayan. Host Başte Radyo Gayan ol.

Ammeno başta radyo dayanem. Başta seksastvats ungentrelov başta radyo gayana. Hos başta radyo gayanne. Başta radyo gayan kısançoşam ammen or. Paravoret seksastvats başta radyo gayanov.

0: Amen inch vorgenek. Te hoskov u te korzov. Polora der Hisusin anunova arek. Astuzo u hora kohuchun maduzanelov. Anor cerkov.
1: Hos başte radyo gayan ne? Ungëntrecek, başte radio gajan. Paraborecek zastvac, başte radio gajanov. Başte radio gajan, kësançor sham, ammen or. Parapanutyan haygagan yerker, ammen or. Başte radio gajanov. Baştesek zastvac, ungëntrelov başte radio gajan. Host, başte radio gajan.

Post başta radyo dayanmıyor. Ungetretsek başta radyo dayanmıyor. Post başta radyo dayanmıyor.

Ülke, Ammenor, Başte Radyo Dayanem. Başte Sek Zastvats, Ungentrelov, Başte Radyo Gayana. Hos, Başte Radyo Gayanne. Başte Radyo Gayan, Kısançorşam, Ammenor. Paravoretsek Zastvats, Başte Radyo Gayanov. Hos, Başte Radyo Gayanne.

Anker, Ammenor, Başta Radyo Dayanem. Başta Sex Zastvats, Ungen Trelov, Başta Radyo Gayana. Hos, Başta Radyo Gayanne. Başta Radyo Gayan, Kısançorşam, Ammen Or. Paravoretsek Zastvats, Başta Radyo Gayanov. Հոս Başta Radyo Gayanne. Ungentretsek Başta Radyo Gayanne.

Os başta radyo dayanmıyor. Ungut Retsek başta radyo dayanmıyor. Os başta radyo dayanmıyor.

0: zor uçuyor.
1: Panim habar hokminek. Haba amem panimech agotkov o agachankov. Kohuchunov mekder. Tser khntranka astzo haytnila. Astuzo khaguchuna vor amem mtke vere tser serdera o mtkera Hisus Kristosov bidi bahbanek.

Parabole Texas Tvat. Açtı Radyo Gayanol. Parapanutyan Haygagan Yerker. Ammenor. Açtı Radyo Gayanol. Başte sek zastvats, ungentrelov başte radyo gayana. Hos, başte radyo gayanne. Başte radyo gayan, kısançorşam, ammen or. Paravore sek zastvats, başte radyo gayanov. Hos, başte Radyo Gayan'ne.